0: tufanı onurumuzdur.
1: Aksa tufanı onurumuzdur. Aksa tufanı onurumuzdur.
0: Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz.

0: katiller hesap verecek.
1: Siyonist katiller hesap verecek. Siyonist katiller hesap verecek.
0: Ümmetiz, kardeşiz, kazanırız.